0: Ruhu. Sonra hocam.
1: Abi siz ne yaparken maçta iyiden o ya. Sa mara roka ur. İyi. İyi oraya gittim. Bu sa mara o se. O çıkınca de ley. Bu çıkınca fare kong.
0: Pardon, mocaz ruhu silimersem. Sa mara o se tina de ley. Bu se tina fare tonu.